Fuga bayi di gitnala Sedeyde Ninga japon pamelini Sedeyde Fuga bayi di gitnala Sedeyde Ninga japon pamelini Sedeyde Sedeyde